göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: dönüyor. Bekliyorum, bekliyorum umutluya. Vazgeçemem, vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de.
1: %5
0: bir tek senden vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: Yar sevdan yüzünden belaya düştüm.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 FM.

0: mevzuyu, sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kafa.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Sigarası sabah.

ayrılık, o ki yar. Bir şiirin namelerinde feryat figan, kendi ateşinde yanan toz ile duman. Gözlerde tuz nehri, yazında kar ile boran. Bizim türkümüze de hasret diye yazmışlar, böyleymiş ikrar iman. Seyreyleriz zaman zaman, ateşi aşkına yanan, zar eyleyiz.

Ben helal etmeden ölmeyeceksin. Sende hiçbir sevgi bulmayacaksın. Kafam karışık diyorsun. Ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

0: Ben helal etmeden ölmeyeceksin. Sende hiçbir sevgi bulmayacaksın.
1: %95 sizin radyonuz.
2: Kendisi nerede?
3: Şimdi İstanbul'a dönersek yarın
4: bugün sigorta sektörünün başarılı kadın girişimcilerinden...

karanlık bir zindandayım sevdiğim. Umutlarımı sende bıraktım. Nemli duvarlar güneşimi kapadı. Mavi gökyüzünü sana bıraktım. Nasılsa beni bulamazlar. Bulsa da vuramazlar kuş doğulu boşlar. Senin olsun diye yakamozlar. Denizi, deryayı da sana bıraktım. Tekrar yakamasın sönmüş külleri. Hicran ile doldurdum sensiz günleri. Kurumasın diye sevdanın gülleri. Akan gözyaşlarımı da sana bıraktım ya. Senle başladı, senle bitecek bu ömrüm. Ben sevdayı, aşkı sende gördüm. Şimdi etrafımı hasretten duvarlar ördüm. Bütün özgürlükleri sana bıraktım.

Sen yokken ecel kapımı yokladı. Sevdan beni Azrail'den sakladı. Bir nefeste birazcık aklım kaldı. Ama yüreğimi sana bıraktım ya. Yüreğimi sana bıraktım. Hey benim uğruna kandı. Yine perişanım bugün, yüreğim darmadağın. Giderken son şiirimi yazdım. Kalemimi de sana bıraktım yar. Kalemimi de sana bıraktım. Sen yanma diye, sen perişan olma diye, sen benim gibi derbeder olma diye. Hayatımda ne var ise güzel gözlüm, hepsini sana bıraktım. Hoşça kal güzel gözlüm. Hoşça kal, hoşça kal.

0: bende bitirdiler. Zalim kullar beni bende bitirdiler.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

Hayvan çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan aman vaz mı geçecek?

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç. Sağ olun.
2: 100.5 sizin radyonuz.
3: Allah'ım bebeğim.
4: Reklam.
5: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk. Işıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding'in en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için

0: Biz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yenidoğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT yanı Kırıkkale.
1: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 2300 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: ...71 FM...
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Özçelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla Özçelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce Özçelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Özçelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 16 Taksim H Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Özçelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakitle al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı.

0: Teyanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Santunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Santunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
1: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: Reklam.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
2: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-200 25-19-95 GSM 542 405 49 54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden köşe başı ceviz kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz O-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga

Müdürlüğü Karşısı Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
0: Reklam.
1: Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye, günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkes... Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle yeni şehrin en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe...

0: Oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
1: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
2: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
1: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
2: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
1: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
2: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
3: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk, her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi düğünlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mazmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

Sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: %5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30 bin lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 104.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Sen benim
1: 105 sizin radyonuz.
0: Sen benim gökyüzüm.
2: Reklam.
1: Burası 105.5.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem bir de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kaleci estesinde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 31 75, 0546 475 89 09.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek

0: 104.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
2: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk, ışıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale.
4: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
5: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
4: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
5: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
4: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
5: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Restesi'nde.
6: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53, Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Reklam.
1: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale'de altın almanın ayrıcalığını yaşayın. Bir takıdan fazlası, bir yatırımın ötesi, bir ömür saklanacak hatıraların adresi Osman Uzal Kuyumculuk. Kırıkkale'de altını en avantajlı fiyatlarla almak isteyenlerin ilk tercihi Osman Uzal Kuyumculuk. Işıltısıyla göz kamaştıran kolyeler, zarafeti tamamlayan küpeler, şık yüzükler, özel tasarım setler, modern ve klasik bilezikler, 22 ayar ve 24 ayar altın seçenekleriyle her zevke ve her bütçeye uygun birbirinden özel modeller sunuyor. Düğün hazırlığında mısınız? Sevdiğinize unutulmaz bir hediye mi arıyorsunuz? Yoksa yatırımınızı güvenle değerlendirmek mi istiyorsunuz? Aradığınız her şey Osman Uzal Kuyumculuk'ta. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor. Her ayın 15'inde büyük çekiliş. Alışverişinizi yapın, çekilişe katılın, birbirinden değerli hediyeleri kazanma fırsatı yakalayın. Kaliteden ödün vermeyen anlayışı, güler yüzlü hizmeti ve seçkin ürün yelpazesiyle Kırıkkale'nin tercih edilen kuyumcularından biri olan Osman Uzal Kuyumculuk sizleri bekliyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Her ışıltının bir hikayesi vardır. Sizinkisi burada başlıyor. Osman Uzal Kuyumculuk. Osman Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
0: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3 Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Ankara İncek'te bulunan huzurevi ve engelli bakım merkezine bakım personelleri ve temizlik personelleri alınacaktır. İlgilenenlerin 0312 557 23.00 numaralı telefondan iletişime geçmeleri gerekmektedir.
1: Reklam.
2: Sevgili Kırıkkale halkı, bu reklam tam size göre. Kırıkkale'de hem kaliteli hem de gerçekten uygun fiyatlı takı ve aksesuar arıyorsanız daha fazla dolaşmanıza gerek yok. Öz çelik takı, birbirinden şık çelik kolyeler, bileklikler, küpeler, tokalar, taçlar, çantalar ve yüzlerce farklı modeliyle sizleri bekliyor. Üstelik öyle fiyatlar var ki bu fiyata olur mu diyeceksiniz. Çelik küpeler sadece 150 lira, yüzükler sadece 150 lira, kolyeler ise sadece 150 lira. Bir ürün almaya gelip beğendiğiniz modelleri görünce eliniz dolu çıkacaksınız. Ve fırsatlar bununla da bitmiyor. 1000 lira ve üzeri alışveriş yapan herkese takı ürünlerinden herhangi biri hediye. Günlük kombinlerinizi tamamlayacak en yeni modeller, sevdiklerinize alabileceğiniz şık hediyeler ve her yaşa hitap eden yüzlerce ürün. Hepsi Kırıkkale'nin en uygun fiyatlarıyla öz çelik takıda. Boşuna fazla para ödemeyin. Önce öz çelik takıya uğrayın, fiyatları görün, sonra karar verin. Öz çelik takı. Adres: Tepebaşı Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 16 Taksim H, Amale Durağı Üst Girişi. Konum bilgisi ve detaylı bilgi için 0541 953 0924 numaralı telefondan Öztürk Bey'e ulaşabilirsiniz. Öz çelik takı. Şıklık herkesin hakkı. Uygun fiyat bizim işimiz.
3: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres: Yeni Doğan Mahallesi, Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres: Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.
2: ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle, Plevne Caddesi, numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 95 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT yanı Kırıkkale. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
3: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci'ye sitesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Tiryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: canım anam. Gözlerimde yaş oldunuz hepiniz. Burnumda tutuyorsunuz. Dönün gelin artık.
1: Yavrum, gurbet mi?

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Arkadaşlar şimdi sizlere yılın bestesini okumak istiyorum. Yalnız sessiz bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Ve geliyor.

0: reklam.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çelestesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
1: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres: Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak, Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı, PTT Yanı, Kırıkkale.

ediyor, akan sular bile duruyordu. Senle geceyi gündüzü unutmuş, bir tebessüme allanmış, mevsimlere bile kafa tutar olmuştu. Meğer tatlı bir yalan, loş ışıkta görülen bir rüyadan başka bir şey değilmiş yaşadıklarım. Şimdi anlıyorum, yanan aşkımızın ateşi değil, benmişim. İçin için yanan, şimdi ise senden geriye kalan küllenmiş bir beden. Utanma, doya doya bak, çünkü bu küller senin eserin. Bak şimdi savruluyorum rüzgarlarda, aç avuçlarını, umut.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Ankara'nın zincir halı mağazaları Sunev Halı'dan işte süper kampanya. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Yanlış duymadınız. Şimdi al, 2026 Ekim'de ödemeye başla. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Yanlış duymadınız. Tüm halı çeşitlerinde %50'ye varan indirim fırsatı. Sunev Halı. Peşinat yok, ara ödeme yok. Üstelik nakit fiyatına 12 ay taksit fırsatıyla. Bitmedi. 6 metrekare halı 6500 lira. Ayrıca tüm züccaciye, tekstil, mobilya, küçük ev aletleri peşin fiyatına 12 ay taksitle Sunev Halı'da. Sunev Halı. Adres Yeni Doğan Mahallesi 12. Sokak Belediye Caddesi numara 3, Belediye Karşısı PTT Yanı Kırıkkale.

0: Belki cesaretim yoktu seni sevmeye. Belki de hakkım. Oysa binlerce kez can vermiştin uğrunda. Benim için dünyayı yakıp geçmiştin. Yüzüme vurmadın hatalarımı. Hoyrat akan gençliğimi sığdıramadın ele avuca. Kaç kere, kaç kere kapanıp dizlerine ağlamak istedim. Ben seni hiç hak etmedim. Şimdi volkanlar patlıyor kalbimin zulasında. Seni vurduğum kurşun beni yakıyor. Ah benim aptal kafam. Bunları nasıl yaptım? Sen ki özlemlerimdin benim. Görülmemiş düşlerim. Ve belki de ilk öpüşlerim. Şimdi sarıp acıları yüreğime bir nefeste çekmek istiyorum. Bir kalemde silmek. Saat gecenin üçü. Belki de beşin ne fark eder? Üzerimde yaş günümde aldığın gömlek var. Radyoda sevdiğin şarkı. Elimde resmin. Gümüş çerçevede yüzün sanki bana gülümsüyor yeniden. Umutlanıyorum. Sonra yanlışlarım geliyor aklıma. Yanılışlarım. Hangi birini affedeceksin? Dönebilsem diyorum. Hani belki, belki diyorum. Sahi, unutabilir misin? Beni affeder misin? Bir telefon açmaya bile yüzüm yok. Yüzüm yok kapına gelmeye. Seni seviyorum demeye lüzum yok. Geç anladım. Sevmek yürek istermiş. Sevgi emek. Ben seni hiç hak etmedim. Yine pişmanım. Tıpkı öncekiler gibi.
1: 100.5
0: Beni Allah affet. Beni Allah affet.

Aradan neredeyse 5 yıl geçti. Sen yine yoksun ve ben yine unutamadım. Kum saatindeki kum tanelerinin peşine takılmış günler sanki beynime doğru akıyor ince ince. Zaman öyle acımasız ve öyle umarsız geçiyor ki geçen her gün içimden bir nefes, bir nefes daha alıyor. Karnı dağlarda büyüdü hasretlik bir çığ misali. Ha geldi, ha gelecek diyen o ayak seslerini bekledi kulaklarım. Ama sen gelmedin. Mahşer kalabalığı sarsa da dört bir yanımı, ecel gibi bir şey peşimde. Adı yalnızlık. Yapmacık eller uzansa da ellerime, ruhumu okşasa da yalancı sözler, yıpratılmış bedenimin sorumlusu yalnızlık. Ama en acısı, umutlardan ve hayallerden arta kalan ne varsa hepsini silip süpüren ve beni kahreden alışamadığım o sensizlik.

ateşin üstündeki bir buz kütlesi gibi beni damla damla eriten veyahut bir kurşun gibi bağrımı delip geçen beni benden alan o kahpe sensizlik. 1 Eylül akşamıydı. Kara haber elçisiydi üstümde gezinen şu alacakaranlık. Caddeler düğümlenmiş bir yağlı urgan gibi bir bir boynuma geçiyordu. Başıboş gezen bu ayaklarsa bilmem kaç yüz kere attı şu kaldırımda voltayı. Rüzgar sanki öfkesini benden çıkarırcasına bütün vücudumu tokatlıyordu. Gözyaşlarım gözüme, gözlerimse geleceğin yöne mıhlanmış, seni son bir defa görmek istiyor derken... Sen göründün uzaktan. Öyle güzel, o kadar muhteşemdin ki utanan melekleri görür gibi olmuştum yüzümde. Usul usul yürürken beni gördün. Bir defa kaldırdın başını, bir defa baktın. Utandın mı, çekindin mi? Niye?

Oysa sen doyamazdın gözlerime bakmaya. Söyle şimdi doydun mu? Sonra ufka uçan bir beyaz martı gibi yavaş yavaş gözden kayboldun. Bense başım öne eğik, ağzımda sigaramdan çektiğim son nefes, bilmediğim yöne doğru yollara yoldaş oldum. Yargısız infaz eden kelimelerden hüküm giydi sevdamız. Duyguları bir yıldız kaymasına bağlamaktı belki de yaptığımız en büyük hata. Belki de ahrazlıktı dostlarımızın söylediğine göre. Şimdi ise seni arıyorum. Gururuma küfredercesine, sonu belli olmayan o keşke kelimesine. Ama nafile, her şey boşa. Götürdüler seni yüreğimden apar topar. Tırnaklarıyla söktüler o gün canımı. Ben de bir sen kalmıştım, seni de atlar. Hatırlıyor musun? Bana söz ver demiştin.

Unutmaya çalış, üzülme demiştim. Saklıyordun bana bunları söylerken gözyaşlarını. Direndim, ayakta kalmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Sana söz vermiştim güzelim, sözümü de tutamadım. İşte bu bedenim o günden kalan bir enkaz. Ama yüreğim, ama aşkım, ama sevdam ilk günkü gibi ayakta, tertemiz ve sapasağlam. Sana bu son söz, son yemin. Bana imkansızlıklar içinde verdiğin aşkını benimle mezara götürmezsem, götürdüğüm aşkın değil vebal olsun güzelim. Kanımla besleyip büyütmezsem bu sevdayı, emdiğim süt bana haram olsun güzelim.

0: gelmesen de özlüyorum. Hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Çok seviyorum.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim vermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor.
1: Sizin
0: hoşça kal sevgilim.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Her ayrılık bir damla yaş bırakır. Her yeni yurt sadece bir duraktır. Şu gurbetin yolları çok ıraktır. Geldim ama dönemedim eyleyim. Gözlerine hasret kaldım sevdiği. Dinle gülüm, bu binlerce insanın acıklı öyküsü. Bu yanık bir gurbet türküsü.